0: yaşar doğur. Mo. Mo.
1: Mo.
0: Mo. Zinek gibi datır doğuruz. Skyt namış.
2: Ik. Mo mene wit kapoen.